0: the Vasta, I clara Elisa Thry, Shula, Shkila. Agus kunde wio, is mo veser clari new. Agus un hurt, a hug Kieran McMahone, Geltarti na kunde, civilian, nije quicker shart. Agus kilurti nije kaitlum, fogelik wio, agus a severe is a vishi. Mar hus, mihan makatir, an fal mor, lehenish fella wirit. Agus kilur shana hashege, van the hillain, a telefekelt, hart day. Agus rud a chur an íntas arm fa chaint fíhal, gur a chaintar den Skyha, na gynnus aigant an fachal berle rat le cursís ar an diwar vagsion, a wyl ie achal ar a leide sa gaelic, si chan loha gwar no franca. Nel as ogamanis ro si sin lihe jaha gondewa ya. Ar Scarabi, sio hei Michal Macatheir a chaint le Ciaran Macmahone siir sa vliain ni diag cuig a siart.
1: Sine Ilan Achla nish.
2: Sine Ilan Achla. Sine Shlia Moor. Agus sine Drum Gialadjan.
1: Sine Idr Shlia Moor.
2: Sine Shlia Nish Drum Gialadjan. Drum Gialadjan.
1: Gala Maka Kion Achla.
2: Gala Maka Boor Kion Achla. Gdi Sagar Tihin. Maka Gdi Sagar. Sine Kara Tihin. Mahichin.
1: Maka Kion Achla.
2: Maka Kion Achla. Gsine Sagar Tihin. Ejili Eklagin. Eklagin. Eklagin. Gdiri.
1: Sine Kari Gelatan.
2: Sine Kari Gelatan. Sagar Tihin. Şine naçın yakın tahriya galı hurtrasını narvi aram hasını yını yefadı. Ogus bi mili pontı gölgü gönü bek ecin çöp kenatı rışa. Ogus forşede mah ke forşede mah hoj ben ben iyi kâr için şi hoj yaşa an reward le ençin kenatı rışı ogus dinçi şiir görücü garakşını bişe en tahriya galı hurt ogus kâp Kili hasını yinsin namışına biz kecimle oyna han kili vahi hırşı eder.
1: Da.
2: Yani şu gidi yerim. Tahir'e kalı huyur.
1: Ol neş teknis göre gön fal moğurun şun ta ilan tılan şuna mıy.
2: Devlan moğur. Ta devlan moğur şuna devlan moğurun şu cahı için bu için. Ta ne şarhı kıyın.
1: Ta ne şarhı kıyın.
2: Ne şarhı kıyın. Yed gire lanı hiyyip. Ta skot ki bu ciriye de herin kısa çelan. Ne şarhı kıyın. Tır devlan. Aragun.
1: Elanin bagi.
2: Elanin bagi. Well, elan moora. Tan tan talsa tan. Tan nail taşi taşi. Şeş doğru na şaks doğru ile orca. Well, eyan hıy tanısı tanur uyla gülüyor. Hoşuna gitsin. Ceha yiyirili şeyin. Tanyadır hıyını neyan hıy çeyin. Mor, mor cefa meyir hıgı skapı yeri moğur.
1: Well.
2: Well, hokyuna heyan hıy da hlagin için laglorna neyan hıy. Kızkı mor mor nörbe ve gorruk. Fıkıçerini sığılı yasıdım ağ. Nerevin şedir gör.
1: Ol ol ne yadır an farşına?
2: O ne hikli şeyhe gayti ve gümük tecrini ne yadır hıyın. Tanı ne yadır hıyı çöpün ledi mırtanı meyri erdilon. Gerçeğin mırtanı meyri. Gerçeğin hanın sfadığını meyri yırsına çireyir hıyı ahli gönü. Zeyin de o. O ne hanın? Yabıta inçini kele gönülye. Ol nilin meyri ya da Kafadılan kiyle, nihanın suat günü meyre geçirir galigini.
1: Aha, niş kavil ne ne ne de kuşunu dertu.
2: Taşede hartını helan için.
1: Anya.
2: Neyle tayyanı kıyın devin kırınırını helan için. Murtaşa non çubuğuna kıgısın yıl bağlı kıyını gali hartan. Mucigine hiyeskiri hartlaşı gladığı hiyeskiri.
1: Şe. Vel vekin tuğun işin daha ilan in bögen şen tevişteg
2: şewet o şen yedin karak hedin şen karak hedin poru
1: ken amak
2: mak bu po ta şen ta talim talim çini gemek tecriyedi kısa gıs devlan mordu gün şey diye moru dönür
1: ya gıs ta on ko gıvlan an nakhvel
2: ta devlan bögü gıs devlan mo o ta on çelin yeri çin bu yeri iş de gün şey logo hapırır Noche danik sayı kapırın se çanam için bir şey çaktış yakı kuğun gıs Hejinli yeri ogus kriyona oligus kriyu jiri chini. Gus logo khapirin shede.
1: Ol vekin to khari ke khoshanish.
2: Ostin dola shat kari duun. Wo shina gakhti gus lemir raha.
1: Gakhti.
2: Gakhti. Gakhti gus lemir raha. Wal master tigir tigu lemir raha re. Eyl.
1: No, shini ila saka. Wal ein.
2: Lemir raha. Wo shin raha. Un kiyir raha. Raha bulsa gus. Raha. Raha. Un kıyırı ha.
1: Oo ne?
2: Şa, raha bu sığadı ve gümüklerini kıyırı. Raha gınsı mı cinga yelge?
1: Şa. Ne, ma raha.
2: Ol?
1: Ol ki yakı gaktın işin, ki anı...
2: Gaktın çılan hiyer.
1: Şa.
2: Ogu şevaliye mi rahatsız karı kaç.
1: Ol...
2: Boşu farı...

0: Oman şiyere boğarın şimdi kız. Koy tamra makara para ku jir yere no on çiçini şiyer na şiyer ağlaştı gün çatan der vel mehene kız Mihal o korogu. Hogani savi şaçri şahtı nemoç. O kız hükmet niyisin sınayla. Pormoç matı yıgız kohanlı cigin tavuk kız hükmet niyisin na kloha yıgız roğupu yıgınır. Kır hükmet niyisin yer şanlamış yıgız. Kır hükmet niyisin niyisirim roğuha.
1: An kil şo hiyas rival mor.
0: Oh, rival mor.
1: Ken tanım tan. Ha şan.
0: Oh, şan rolik ya.
1: Taşi. Ta şan çak
0: popolam. Oh, ta vi şan çak popolam. Vi, vi.
1: Ve ken nakhır ul naiv ken
0: tanı naiv ceri ulu. Çin taşi karayın. Naiv ceri. Ta vaktun ta bar hiyar. Ta bar yeri ulu.
1: Makhır eri.
0: Oh, hiyarın sınıbır uvaj. Uvaj kahus vasanı bır uvaj. Çin sınganey. Naiv ceri. Çin tanı.